Trado galak. Oyun, stop dışı metronun da spil. Ben ya drooling genug. Kemi feren, halak feren, seviyorum.